I am so weak. Lo mifre o pa kodong tini ageno dano ko yor yor. Kidi geno. Eh, chabira ri yati kanom mare go. Oi dong pa kone gerpiani mi achel ko ngani bir kalulu go magari o lu.